FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Aşkım iki günlük iptilama, hayatım tükenmez maceralarda. İçimde binlerce istekler var.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Kuku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Kuku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Kuku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip

Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.
1: Ben kaç gündür uyumuyorum biliyor musun? Bilmezsin tabii. Nereden bileceksin? Arayıp sordun mu var? Sorsan bilirdin tamam mı? Aradın sordun ama ben ne dedim? Dinlemedin. Ne zaman dinledin ki?

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
5: Hep sen go.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Müzikte kalite.
3: Uzakları yakın eden radyo.
2: Kalbinizin ritmi burada atıyor.
3: Burada atıyor.
4: Karadeniz'in sesi Samsun Tutku FM.
5: Kaptan Aykut yayında.
6: Hey! Haydi! Oynamayan kalmayacak. Çağrılmadık geldik. Oynamayan, coşmayan kalmasın diye. Oynamaya doymayan kalmasın diye. Oynadıkça kimse yorulmasın diye. Koşa geldik, coşa geldik. Çağrılmadık demedik. Koşa koşa geldik. Kaptan Köşkü'nde radyolar açılsın. Coşmayan kalmasın. Kaptan Aykut yayında.
3: Kaptan Aykut yayında.
7: Bir problem yok.

Efendim herkeslere günaydınlar, sevgiler, saygılar, selamlar. Kurban olduklar, hayırlı işler, bol kazançlar. Alemin en delikanlı radyosunda, alemin en oynak radyosunda Kaptan Aykut kardeşiniz startı verdi, kurban oluyor. 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Samsun'dan Çarşamba'ya, Samsun'dan bütün dünyaya. Herkeslere kucak dolusu selamlar olsun. Günaydınlar efendim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, seyir halinde bizlere kulak veren bütün kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaptan Aykut startı verdi, kurban olayım. Ne yapıyorsunuz, ne örüyorsunuz pazartesiden itibaren ya? Nasıl gidiyor, iyi misiniz? Vallahi beni soracak olursanız yıllıktayım, vallahi eğim elli ama, vallahi eğim. Bir geceleri uyuyamıyorum. O da nedendir bilmiyorum. Sıcaktan mıdır acaba ya? Evet. Mesajlarınızı bekliyoruz. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Günaydın mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir cumartesi geçirmeniz dileğiyle değerli dostlar. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Cumartesi sabahı bol enerjiyle sizlerin huzuruna geldik arkadaşlar. İnşallah pozitif enerjimi sizlere dağıtıyorumdur. Yavaş yavaş başlıyorumdur yani. Canınızı yerim. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp hattı. Oradan günaydınlarınızı, günaydın mesajlarınızı gönder gelsin. Canınızı yerim. O zaman devam edelim mi? Nörsün.

galiba bugün çok eğleneceğiz gibi. Şöyle elinizde işi gücü bırakın kurban olayım. Hadi vallahi bak. Devam. Günaydın herkese. Günaydın Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.

diyor, Şengül'üm diyor. Gördün mü başımıza gelen ya, kurban olayım ya. Vay canınızı yerim. Radyolarını yeni açan, bizlere yeni yeni katılan ve beni duyup da hadi mesaj gönderemeyin. Hadi gönderin, bekliyoruz ya. Vay kurban olayım ya. Anıl'ım kardeşim, Anıl Çolak. Kardeşim 4. at 1542. Kurban oldum, işin gücün nasıl kestin? Cenab-ı Mevlam bol bereketli kazançlar nasip etsin. En güzel şarkılar sana gelsin ve bütün hat dolmuşçularına. Otobüsçüler, minibüsçüler, tırcılar, yani kısacası ekmeğini direksiyondan kazanan bütün kaptanlarımıza, taksicilerimize, herkese. Rabbim kolaylıklar versin. İşiniz kolay değil. Öyle direksiyon başında bir oraya bir buraya gitmek değil yani sizin işiniz. Ya kurban olayım. Onun işin içinde olan biliyor yani. Cansınız. Anılım kardeşim. Thank you abi diyor. Oğlum sen Türkçeyi unuttun mu la? Abi adam bir anda level atladı. Yani kurban olayım, servisçilikten hemen şehrin göbeğindeki insanlara hitap etmeye başladı. Tabii yani İngilizceyi de bilmek tabii boynumuzun borcu yani. Thank you very much. Kardeş adamsın. Thank you kardeşim benim. Adamsın kardeşim, eyvallah. İşin gücün nasıl kesin? Cenab-ı Mevlam tekerin adaşta edilmesin. Kurban olduğumun adam. İşin gücün nasıl kesin? Genç Osman sağ yesin.

kitap gibi söylemiş şarkıyı yani. Diyor ki elimi sallasam ellisi, gelir ince bellisi, gamzelisi, benlisi, sarışını, esmeri diyor. Harbiden de söylüyor yani. Rahmetli analım Oğuz Baba'yı, Oğuz Yılmaz'ı. Devam ediyoruz. 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Gönder gelsin, canını yerim. Yayınlar Melek ben diyor, çarşambadan kolay gelsin demişler. Sıradaki şarkıyı yanında çalışan bütün dostlara armağan ediyorum. Kolay gelsin dileklerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Melek Hanım'ı bütün dostları için de armağan edeceğiz. Bahçanızda gül var mı? Gül dibinde yol var mı? Akşam size geleceğim. Karyolanda yer var mı? Vay vay vay vay vay vay vay vay.

0: Bak şarkıya bak şimdi. Ne diyor? Yar bana, yar bana, aşık olmuş yar bana. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Vay kurban olayım, şarkıya bak.
1: Ver ceyranı, ver.
0: Ver ceyranı, kurban olayım. ...105.0 Tutku FM'de... ...Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor... ...saatler 11'e kadar... ...buralardayız Allah'ın izniyle... ...bu şarkıda... ...benden nefret edenlere geçsin... ...aranızda var bunu biliyorum... ...3-5 kişi var yani... ...bu kadar emin konuşuyorum yani... ...canınız yerim... ...geri kalanlar baş tacı...

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
5: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.

Vay kurban olduğum ya, vay kurban olduğum, canını yerim. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp istek hattı. En güzel şarkılarla Tutku FM'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ediyor. Şimdi bir Necat Alp yapalım mı ya? Az dur, Necat Alp'in Yorgan şarkısı vardı, biraz romana kaçıyor, onu çalalım. Normalde Mest Oldum şarkısını gönderecektim sizlere. Necat Alp'in o şarkısını sizler için o zaman akabinde çalalım şarkımızı. Evet, 0542 744 6555 radyomuzun WhatsApp hattı, oradan bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yorganda kene var, kopar kopar kene var, kurban olayım. Devam ediyoruz, hadi bakalım. Şarkı benden, istemesi sizden.

Allah. Acayip oynadım ha, yemin olsun. Yemin olsun acayip oynadım burada. Elleri kaldırdım. Cıptaka cıptaka cıptaka cıptaka. Devam. Evet. Efendim yayınımız en güzel şekilde, en oynak şekilde devam ediyor. Kurban olduklarım. Radyolarını yeni açan bizlere, yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam kardeşim, Atakum Gerçembe'den Ümit Bulut diyor. Sıradaki şarkıları diyor, Yiğit Tekin kardeşimden diyor, bize diyor armağan olsun diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı isteyen var, Fettan. Yok yok, çalamayız Müslüm baba, olmaz. Sabah sabah olmaz babacığım, canını yerim. Abi çarşambaya doğru gidiyoruz Esra, ben diyor. Direksiyonu bıraktım gidiyor kendi çapında. O araba yeniyse gider tabii. Samsun City Instagram adresi. Sevgili Ferhat abi, Samsun City'nin değerli sahibi, adamın kralı, bu şarkı sana gelsin. Vallahi hep de bu şarkı dinleyince sen mesaj atıyorsun ha. Vallahi no, içine mi doğuyor ya? Hani beni almıyorsun, hani beni gezdirmiyorsun, hani çekimlere gitmiyoruz beraber, hani benim arabanın videolarını çekecektik seninle, ne oldu? Evet, sevgili Bekir abim beni dinliyor, Bekir Yalçınkaya, sevgili Bekir abi ve Emrah abi selam olsun. Canınız yerim, Anka Oto Aksesuar, Sülün Kuşu, Opet yanında hizmet vermeye devam ediyor, kurban olayım. Reklamları da yakın zamanda radyomuzda böyle boy boy reklamları dönecektir yani, haberiniz olsun. Selam olsun değerli abilerime. Anka Oto Aksesuar'a selam olsun. En güzel şarkılar sevgili Emrah abime ve Bekir abime gelsin. Aracınıza dair her şey, kurban olayım, canınız yerim. Saatler 10-11 Türkiye'nin ortak saatleri ve güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Ben hazırım Ferhat abi, canını yerim ya. Samsun City, ben hazırım baba. Babacım ben hazırım ya. Ben her gün müsaitim. Ebru Yenge sana gelsin en güzel şarkılar. Sevgili Ömer abi, Ömer Kurt sana gelsin. Canını yediğim. Dün neydi o ya, o rezalet ya. O rezalet neydi dün ya. Vallahi. Ama etli pilav da fenaydı ha. Vallahi. Keşkeye de güzeldi vallahi. Eyvallah, çarşamba keşkeye. Çok güzeldi. Haydi bakalım devam ediyoruz efendim.

Abi bak, siz bu kahvaltıyı hep bensiz yapıyorsunuz ha. Bak bir sabah tost yiyorsunuz, bak bensiz oluyor. Bak bir gün çorba içiyorsunuz, bensiz oluyor. Öğlen sonraki köfteyi söyleyin abi. Öyle yok. Köfteyi yiyeceğiz abi. O köfteyi hemen söyleyin. Anka otaksisi var. Geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Canınız yerim, kurban olayım ya. Cansınız abim. Afiyet bal olsun. Hadi ufak bir reklam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544-654-6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
4: Oynamaya doyamayacaksınız. Kaptan Aykut.

0: sesine hasta.
1: Vallahi biz bu Giresun şarkısını dinlersek daha 11 dakika var daha, yani bitecek yani. Bitmiyor kardeşim, bitmiyor ya. Allah Allah. Efendim devam edelim radyomuzdan dinleyenlere, bütün dostlara. Güzel bir cumartesi, güzel bir pazar diliyorum herkese. Tutku FM'de Kaptan Aykut yayında olmaya devam ederken, kurban olduklarım, işin gücünüz rast gitsin. Radyolarını yeni açan bizleri, yeni yeni katılan dinleyicilerimiz, ne yapıyoruz? Füsun kağıtla devam ediyoruz. Valla çok severler Emrah abimle Bekir abim. Çok sever bu füsun kağıdı. Eskiden haftada bir gitmezlerse başlarına ağrı gelirdi yani. O kadar söyleyeyim. Haftada bir kere Ankara'ya gidip de Hüsnü Kağıt'ı dinleyip gelmeden böyle haftayı böyle geçiremezlerdi. O kadar söyleyeyim yani. Başlarına ağrı girerdi. Migrenleri tutardı. Vallahi o kadar söyleyeyim. Şimdi de Hüsnü Kağıt Samsun'a gelir oldu. Samsun'a gelince de o diyor şimdi Emrah'la Bekir kardeşlerim nerede? Onların yanına gideyim. İkiyor muhabbet edeyim. Valla geliyorlar ya. Hüsnü Kağıt da bizim oraya geliyor yani. Şimdi işler değişti baba. Sanatçı dinleyicinin ayağına geliyor. Her zaman böyledir yani. Cansınız. Hüsnü babaya selam olsun. Sevgili Bekir abi ve Emrah abimize de. Anka Oto Aksesuar'a da selam olsun. Anka Oto Aksesuar'a şimdi daha yeni yeni isim değişti. Nerede diyecekler var şimdi. Aracınıza dair her şey. Nerede? Sülün Kuşu Opetyan'a hemen. Biliyorsunuz zaten. Sadece isim değişti. Yer, mekan, her şey aynı.

şarkıyı da geride bıraktık. Valla normalde bir şarkı daha çalıp yayına devam edecektik ki şimdi valla kaymakam gibi kaymakam mesaj attı. Yoksa yani yayına girmeyecektim yani. Ergül yenge günaydın. Hayırlı işler, bol kazançlar. Çalışan, yanında çalışan bütün iş arkadaşlarına kucak dolusu sevgi ve selamlarımı göndereyim. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Aykut kolay gelsin. Bahçe duvarından açtım şarkısını gönderirsen sevinirim. Bütün arkadaşlarıma gelsin. Özellikle posta başımız Serpil Hanım'a gelsin demiş. Vay vay vay vay vay. Vallahi sabahtan beri hep erkek sanatçı çalıyorum. Aylin Demir'den göndereceğim. Yoksa normalde ya İbocan'dan ya da Mustafa Taş'tan gönderecektim bu şarkıyı. Ama Aylin Demir de güzel söylemiş be yengem. Kucak dolusu selamlar olsun Nergül yengeme. Nergül Kaya. Samtex'in en kaliteli insanlarına gelsin. Abi, bacı ve kardeşlerime gelsin. Selam olsun onlara. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Mecidiye Şube'ye ve Toybelen Şube'ye. Eyvallah.

Devam ediyoruz efendim. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp hattı. Hamide teyze kahvaltı yaparken seni dinliyorum oğlum diyor. Sıradaki şarkı sana, kızına ve torunuma gelsin. Armağan eder misin demiş. Eyvallah. Sevgili Hamide teyze afiyet olsun. En güzel şarkılar sana gelsin. Osman Aga yapalım mı? Vallahi yapalım ya. Osman'a yandım. Osman abim evde mi? Osman abi. Bütün Osmanlara gelsin. Devam edelim efendim. Haydi bakalım.

Vallahi adamlar çorbayı bitirdiler gözümün önünde. Şimdi de İsa abi sen mi geldin? He, menemenci İsa. He, menemenci İsa abim canını yerim. Sen geldin bir de kahvaltılık da getirmiş. Vallahi hayırlı olsun yani. Vallahi yapıyorsunuz bu işi. He. Helal olsun yani. Ben burada açlıktan öleyim baba. Siz oradan bize parti 2 yapın değil mi? Abi sizin başınıza taşlar yağacak da biz göreceğiz. Vallahi neler yapıyorsunuz? Part 2'de neler var? Vallahi bal kaymağından tut, reçeline, kaşar peynirinden tut. Abi yumurtasına kadar hepsi var lan. Abi yapıyorsunuz bu işi ya. Anka selam olsun. Sevgili İsa babaya, Bekir babaya, Emrah babaya selam olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, tutkuyla Tutku FM'de kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Allah'a emanetsiniz.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
3: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
5: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğalgaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğalgazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.

0: Nisa'yla hafta sonu.
1: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftanın ardından yine bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. 7. ayın 11'i 2026 cumartesi günlerden. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Her zaman olduğu gibi babalar resitali ve program başladı.

Evet, güzel bir Orhan Baba şarkısıyla başladık birlikteliğimize. Müslüm Baba ile devam ediyoruz. Bu arada mesaj göndermek isteyen gönül dostlarımız, bizlere mesajlarınızı nereden olursanız gönderebiliyorsunuz. İşte dünyanın öbür ucunda da olsanız internet olduğu müddetçe bizlere ulaşabiliyorsunuz. Türkiye'nin birçok illerinde net üzerinden takip eden dinleyenlerimize de 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0542 744 6555 WhatsApp mesaj hattından mesajlarınızı bekliyorum.

güzel bir Müslüm Baba yorumuydu. Paylaştık Babalar Ressali'nde. Reklam kuşağımıza gitmeden önce mesajlar da ufaktan gelmeye başladı. Bu arada mesajlarınızda Ömer kardeşime selamlar göndereyim buradan. Yine belediye evleri esnafı. Onlara da kucak dolu sevgiler göndermiş olayım. Yüksel abi, Yüksel Çağman. Çok değerli abim benim. Valla yine bir yerlere kaçtık yine bu hafta. Daha İzmit'e kadar gittik valla. Maşallah abi, senin uzun yol şoförlüğün başka. Hadi bakalım.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

Evet, 12.25 yaptık Türkiye saatlerini. Güzel bir imparator şarkısıydı. Reklam kuşağının ardına paylaşmış olduk. Bu arada program güzel gidiyordur. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Selçuk göndermiş. İyi yayınlar İsa abi. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyoruz. Şöyle geçmiyor günler diye bir şarkısı var demiş. Çalarsan çok seviniriz diye. Peki armağanımız olsun diyelim. Sonrasında Mehmet, çok sevdiğim değerli kardeşime demiş, bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sıradaki şarkıyı armağan edersen seviniriz demiş. Peki armağanımız olsun diyelim. Hayırlı günler, ben Muharrem. Yanımda olan yeğenlerim Buse, Gamze, Büşra, Gizem için sıradaki parçayı istiyorum. İyi yayınlar demiş mesajını. Sonlandırmış. Peki armağanımız olsun tüm güzel şarkılar.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz, her hafta sonu olduğu gibi. Bakalım şöyle mesajlara. Tarık Avcı'dan bir şarkı istiyoruz, çalarsan çok seviniz demiş İsa abi. Yine Avusturya'dan selamlar demiş Erdal kardeşimize de selamlar göndermiş olalım. Gurbetçilerimiz, Avrupa'da bizleri dinleyenler selamlar.

0: can kalktı işte sonunda. Canım, canım gibisin. Canım.
1: Evet, devam ediyoruz. Birlikteliği bize Ergit göndermiş mesajı. Abi ne güzel şarkılar çalıyorsun demiş. Vallahi zaman çok çabuk geçiyor senin yayınında diye bir mesaj göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Muharrem Şahin, değerli kardeşime de bir selam göndereyim. Hayırlı işlerin olsun. Bol kazançlar diliyorum. Restora yapıyor da selamlar göndermiş olalım. Peki bakalım şöyle mesajları. Almanya Frankfurt'tan dinliyoruz seni. İsa kardeşim, sıradaki bir Hüner Coşkuner şarkısı rahmetliden çalarsan çok seviniriz demiş. Sonrasında bakalım, tekrar selamlar gönderelim. Selam İsa oğlum, balkonda Nescafe'mi içerken dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı armağan eder misin? Saygılar demiş. Hamide teyzemiz göndermiş. Her daim zaman buldukça beni dinler. Nescafe'sini de almış. Radyosunu da açmış. Şu anda beni dinliyor. Peki selamlar olsun. Seni tanıyan, seven tüm dostlarına da sıradaki şarkımız, armağanımız olsun diyelim. Güzel bir Hüner Coşkuner şarkısı seçtim. Hüner Coşkuner'in güzel bir eseriyle Orhan Gencebay şarkısını Hüner Coşkuner yorumuyla hep birlikte dinleyelim. 0542-744-6555 WhatsApp mesaj hattından mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM.

0: Evet, reklam kuşağının ardına güzel bir Hakan Taşıyan yorumu gelme dedi. Paylaştık bu güzel yorumu da. Yine Yüksel abim, Yüksel Çağman'a armağanımız oldu. O da çok sever Hakan Taşıyan'ı. Biz de güzel bir eser göndermiş olduk. Bütün güzel eserlerimiz yine Yüksel abimize armağanımız olsun diyelim. Peki, devam ediyoruz. Birlikteliğimizi ilk saatimizi iki şarkıyla, sonrasında haber bültenine bağlanacağız. İki şarkı arda arda gelmiş olacak. Unutulmaz iki şarkı sizlerle buluşturmuş olalım. Sonrasında mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.
2: İsa'yla hafta sonu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde

0: kesimleri. İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri. Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: İsa'yla hafta sonu.
3: Tutku FM.

Evet, şu gençlik gitmeden dokunma bize. Orhan Gencebay Felek'le sohbet dedi, paylaştık. İlk saati geride bıraktık. İkinci saatimizde de bir Orhan Baba klasiği ile başlamış olduk. Ardına da bir Müslüm Baba ve Ferdi Baba şarkıları ardarda gelmiş olsun sizler için. Yine bir unut

0: Yılmaz Eser, Müslüm Baba'nın. Rahmetli anıyoruz her iki sanatçımızı da. 13.06 Türkiye Saati, İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz.
1: İsa ile hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

0: Arada reklamların ardına da İmparator'dan bir istek vardı. Onu göndermiş olduk. İyi yayınlar İsa kardeşim. Ben Deli Kız senden, İbrahim Tatlıses'ten Terk Etmek Ne Kadar Kolay şarkısını istiyorum demiş. Peki, göndermiş olduk reklam kuşağının ardına. Merhaba Samsun, TTB Dolar Ramazan Acar abime selamlar. Türk şarkılar benden sana gelsin abim. Özellikle Urgay Doğanay'dan Bela Olurum şarkısı Nuri Yıldız göndermiş ama şarkıyı bulamadım. Yine Uygar Doğanay'dan bu güzel eserini kabul buyur diyelim.
1: İsa'yla hafta sonu.

Evet, devam ediyoruz mesajlarla birlikteliğimize. Şöyle bakalım yine adaşım İsa Kesimoğlu, Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne de ve tüm müşterilerine de güzel bir Orhan Baba şarkısı göndermiş olacağız sizlere de. Ve ayrıyetten yine tüm müşterilerine ve Toybelen'deki yeni yerinde de hayırlı uğurlu olsun diyelim tekrardan. Toybelen'de Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne ve tüm müşterilerine, tüm personellerine de çalacağım bu güzel şarkı armağanım olsun. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun. Orhan Baba'yla devam ediyoruz.

İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: şeye erdi de zamanla.
1: Evet, adaşım İsa Kesimoğlu istemiş olduğu bir eserdi. Paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Gelen mesajlar da var. Şöyle bakalım hemen. Zeki, iyi yayınlar İsa kardeşim demiş. Seni gönlünden geçen Bülent Ersoy'un bir şarkısını gönderirsen seviniriz demiş o da. Peki, armağanımız olacak birazdan. Şimdi listemizde güzel bir Bülent Ersoy yorumu var. Birazdan göndermiş olacağım. Muharrem Say göndermiş. Selam abim, iyi yayınlar, kolay gelsin. Şu an Amasya Dereli köyünde dinleyen kardeşim Firdevs yeğenim Yağmur ve Almanyalı misafirim şehri. Oğlum Burak, kızım Kardelen ve için demiş Özgür Alter'den dem şarkısını çalar mısın abi, teşekkürler, kolay gelsin demiş mesajında. Sonrasında Mümin, iyi yayınlar kardeşim, dinlemedeyim, uzun zamandır dinleyemiyordum, denk geldim demiş. Sıradaki şarkıyı bana ve eşime ve çocuklarıma armağan edersen seviniriz demiş. Peki, armağanımız olsun. Güzel bir Bülent Ersoy yorumuyla devam edelim birlikteliğimize. Unutulmaz bir Bülent Ersoy yorumu, ardına da Özgür Alter'den dem şarkısı gelmiş olacak. Unutulmayan şarkıların tek adresinde, alemin en çok dinlenen radyosu Tutku FM'de İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz.
2: İsa ile hafta sonu
3: Tutku FM.

0: Din değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
5: İsa'yla hafta sonu.
6: Tutku FM.

0: Evet, Edip Akbayram darmadağın dedi, paylaştık bu güzel esiri. Peki devam ediyoruz. İkinci saatinde sonlarına doğru gidiyoruz bu arada. Bizleri dinleyen, kulak veren tüm gönül dostlarımız, radyolarını yine açanlar, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde. Herkese kolay gelsin diyelim. Güzel bir Kamur Akkor şarkısı. Mehmet Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyorum, çalarsan çok seviniriz demişti. Peki, armağanımız olsun o zaman. Kamuran Akkor'la devam edelim.
1: İsa'yla hafta sonu. Tutku FM.

Kardeşim demiş, İstanbul'dan dinliyorum seni. Çok güzel şarkılar, vallahi keyifle dinliyoruz demiş. Nereden baksan Samsun'da kaldığım zamanlarda da seni dinliyordum. Şimdi tesadüfen açtım ama denk geldin. Hiç değişmemiş yayın tarzın diye bir mesaj göndermiş kardeşimiz. Hakan göndermiş. Teşekkür ediyorum. Evet, yıllardır hep aynı tarz, değil mi? Peki. Şarkılar çok güzel, seçim güzel demiş. Mehmet, iyi yayınlar İsa kardeşim demiş. Seyir halindeyiz, yoldayız, seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı gönder. Recep kardeşime de bir selam gönderin. Sana da armağanım olsun bu güzel şarkı.

0: Evet, bize daima dinleyen bir abimiz Almanya'dan dinliyor da. Metin abi, Metin Olgaç. Selamun aleyküm, aleyküm selam İsa kardeşim. Parçaların yine demiş yakıyor. Telefonumun yayını çok iyi, memleket hasretini gideriyor şarkılar demiş. Almanya'dan selamlar, sıradaki parça güzel memleketime gelsin demiş. Peki gelsin o zaman. Metin abi, Metin Olgaç.
1: Birbirinden değerli kıymetli konuklar, lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.
0: Biz de tüm dinleyenlerimize saygıyla çalacağımız tüm güzel şarkılar armağanımız olsun diyelim. Bir Arif Sam klasiği, unutulmaz bir eseri dinleyelim o zaman hep birlikte.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Yine benim çok sevdiğim bir kardeşim Samet Sarı. Samet kardeşime de buradan kucak dolu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Nereden baksan 3 yıla yakın beraber çalıştık. Çok değerli, çok sevdiğim, saydığım bir kardeşim. Hamza Sarı ve yeğeni için Mavişim şarkısını İbrahim Tatlıses'ten çalar mısın demişti. Çalırız tabii ki, ne demek? Çalmaz mıyız? Samet Sarı ve Sarı ailesine armağanımız olsun bu güzel şarkımız.

0: Bekleyin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim

0: 0530 572 15 90. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu
4: Tutku FM.

Evet, zaman zaman Kavarna Müziği'nin unutulmaz sesleri Atilla Kaya, Arif Suam. Zaman zaman bu değerli sanatçılara da yer veriyorum. Evet, bugün Ablalar Restali'ne biraz böyle karışık gittik. İsteklerde de yer aldı. O yüzden ne yapalım? Yine onlardan bir tanesi Bergen. Selam abi demiş. İsa kardeşim, seni dinliyorum. Bir şarkı da bize gönder. Bergen'den olsun demiş elimde duran fotoğrafım. Çalarsan seviniriz diye mesajını göndermiş. Fikret göndermiş mesajını. Peki. Selamlar kardeşim sana da. Armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Artık son saatteyiz. Sonrasında yine unutulmaz güzel eserler gelmeye devam edecek bu frekansta, haberiniz olsun. İsa ile hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, güzel bir yaşayan efsane yorumuydu. Paylaştık bu güzel eseri. Şöyle bir hava meteorolojiye bir baktım şöyle. Hava durumu nasıl diye. 25'i gösteriyor. Bugün 26'yı gösteriyor. Tabi biraz da bir nem olayı da var. Yani Karadeniz'de, Samsun'umuzda ne yazık ki bir nem olayı var. Perşembe günü biz İzmit'ten dönüşte sevgili Yüksel abim, Yüksel abiye tekrardan selamlar gönderin, beraber onunla İzmit'e geçtik. İzmit'ten dönüşte Bolu'yu geçtikten sonra aracın göstergesi 37-38 gösterdi. Şöyle bir baktık, aşağı indik, böyle nasıl böyle bir bastırıyor sıcak. Gerçekten bazı illerimizde bayağı bir sıcak var. O yüzden yine biz kendi havamız daha güzel dedik orada sohbetimizde. Gerçekten de bizim Karadeniz'imizin havası, yüksekleri çok başka. O yüzden selamlar göndereyim tekrardan Yüksel abiye de. Vallahi biz böyle giderse bayağı bir gideceğiz herhalde o taraflara, değil mi Yüksel abi? Peki. Dedi gel dedi İzmit'e dedi götüreyim seni. Peki gittik orada. Hatta orada güzel de bir yer var. Tabii gidenler biliyordur kesin de. İzmit Maşukiye var orada. Böyle gerçekten orada bir kahvaltı yaptık. Dışarısı 30-32 derece. Biz orada üşüdüm desem yeri var. Gerçekten o kadar serin bir yerdi. Harika bir yerdi. İzmit Maşukiye yeri. Gidenler bilmiştir, biliyordur oraları. Tekrardan güzeldi. 10 dakika arabanın içinde ısındık yani. Öyle söyleyeyim. Öyle bir şey oldu. Böyle bir soğuyor insan yani. Sanki doğal bir klima vardı orada. Peki. Güzel bir Selami Şahin yorumu dinleyelim değil mi artık? Selami Şahin'den de çalmadık bu arada. Yine unutulmaz bir eseri. Seninle başım dertte diyecek. İki şarkıyla baş başa bırakacağım. Sonrası kısa reklamlarımız olacak.
1: İsa'yla Tutku Hafta Efendim. Sonu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: Koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta
4: Tutku
3: sonu.
4: Tutku FM.

0: Evet, geldik birlikteliğimizin sonuna. 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Umarım güzel yayın olmuştur diyelim. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştiriyoruz ama güzel şarkılarla sizleri baş başa bırakıyorum. Haberiniz olsun bu arada. Allah'tan bir şey olmazsa yarın görüşmek buluşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kutlu FM'de kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.
1: İsa. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde ikinci lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu'yla Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve

0: aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

güzel, şirinsin hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya.

hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Polis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
5: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77. Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından paylaştığı mesajda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenistan'ın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenistan'ı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin, yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin'de Türkiye'de buna fazlasıyla yakındır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Spor. Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
3: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında. Murat yayında. Murat yayında.
2: Sinelerdeki en tatlı Buse.
3: Murat yayında.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracın

Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: ayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, selamlar sevgiler olsun herkese. Saatler 17.20'yi gösteriyor. Tutku FM 105 frekanslarından kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, saatler 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra da sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner sizlerle olacak. Gecenin ileriki saatlerine kadar programda olacak. Ve şunu da hatırlatayım bu arada. Evet, yarın akşam Kader Mahkum İstek programında Taner yayında olacak. Yarın akşam yokum arkadaşlar. Kader Mahkum İstek programında. Evet, sevgili kardeşim Yücel Şahin'in düğünü var. Ondan dolayı yarın akşam orada olmak zorundayız. Onu yalnız bırakmamak zorundayım daha doğrusu. Sevgili kardeşim Yücel Şahin'e de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yücel Şahin sevgili kardeşime. Ondan dolayı yarın akşam Taner yayında olacak. Kader Mahkumu İstek programında. Evet, hoş geldiniz. Tüm dostlara yine tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Güzel bir program olması umuduyla saatler 20'ye kadar birlikteyiz. Evet, bu arada yine öncelikle listeyle başlayacağım. Sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Merdo, özledim kardeşim seni. Evet, Merdo'ya selamlar sevgiler olsun. Sevgili Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, sevgili kardeşim Bekir Yiğit'e, Ahmet Furkan için ve yine Mert Güneş'e, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve sevgili Arda Rengin kardeşime de selamlar sevgiler olsun bu arada. Evet, onlara da selamlarımı yolluyorum. Bu arada onu da iletmiş olayım arkadaşlar. Evet, yine gelen istekler var. Şöyle baktığımda listeme onu da yollayacağım. Tamamdır, gördüm ben listedekileri. Evet, onlara selamlar yolladım. Bu arada yine gelen istekler var. Onları okuyacağım. Şöyle baktığımda yine istek listeme

demişler. A6 koğuşunda diyor yatmakta olan Bekir Yiğit, yol aydınlandığında unutanın kalbi kurusun. Bu şarkıyı öncelikle Tutku FM çalışanlarına, dostları, abilerime, kardeşlerime, Reis Sinan Kara, Orhan Karadeniz, Tansel Yılmaz, Emre Yanak, Kubilay Yılmaz, Efe Altuntu ve İsmail Demir'e, Furkan Kara, Anıl Bayrak, Güray Keleş'e, farklı koğuşlarda olan ayrettiğim can dostum Şevki Can Balcı'ya, Aliş Topal, Hakan Kara, Uğur Akın, Necmi Akkuş'a, Yusuf Fırıncı ve babam atam Ali Yiğit'e armağan olsun demişler. Evet, Mehmet Erdem'den Hakim Bey adlı şarkı istenmiş. Onlar için gidecek. Evet, yine istekler var. Onları da yollayacağım birazdan. Onları da yayınlayacağım. Yine selamun aleyküm denmiş. İstek olarak gelen diğer istekte. Yine A6 koğuşunda yatan Bekir Yiğit, Tansel Yılmaz, aynı sofrayı paylaştım. Reis Sinan Kara, Emre Yanak, Furkan Kaya, Celal Keleş, Kubilay Yılmaz, Oktay Kaya, Ekselans, Emre Kahraman, Zeko Hoca, Anıl Bayrak, dışarıda olan babamız Ali Yiğit'e ve Buğra Bayrak, farklı koğuşlarda yatan ayrettiğim dostum Şevkican Balcı'ya ve yine Hakan Kara, Merdo, Bütücan Erbil, Kürşat Baran Göçer, Yusuf Fırıncı, Uğur Akın'a ve Çarşamba Kadın Cezanı'nda yatan tüm dostlara selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle Gülü'den Yener Çevik, Fark Etmez şarkısı tüm dostlara armağan olsun denmiş. Bekir Yiğit tarafından yollanmış bu mesajda, onlar için gidiyor. Evet, şarkılar geliyor, sonrasında diğer isteklerle devam edeceğim arkadaşlar. Hemen şarkıyı yolluyorum ve diğer şarkı da listemin diğerinde.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: olacak bu şarkı birazdan. Evet sevgili dostlar, bilgilerimiz tüm güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında. Evet selamlar sevgili olsun. Yine öncelikli listemde sevgili kardeşlerim, sevgili Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ona ve tüm dostlarına da selamlar olsun. Onda selamları var yine. Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e ve Ahmet Furkan ve Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin kardeşime de selamlar, sevgili olsun. Bu arada iletim selamlarını da iletmiş olalım arkadaşlar. Evet yine demiştim ben. Biraz önce de demiştim. Hemen istekler var. Onları yollayacağım. Bu arada sevgili kardeşim Samet Aynı'ya buradan selamlarımı yolluyorum. Sağ olsun. Yalnız bırakmıyor. Zaman zaman arıyor ve selamlarını iletiyor. Sevgili Hakan Polat'a, özellikle Hakan Polat'tan tüm dostlarına, sevdiklerine selamlar var. Onu da iletmiş olalım. Ben Samet Aynı'na buradan ailemin kralı, Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız, kanlarımız olan diyor. Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker demişler. Evet İbo Şeker'e ve yine Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçeri, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz ve Ferhat Yıldız'a, Hüseyin Temeli, Mert Can Öztürk'e, Orkun Güre ve Efe Kıl'a, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir'e selam olsun Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasretle özlem ile diyor. İstek şarkım Uğur Işılak, Yarına Kalır Yanına Kalmaz şarkısı armağanımız olsun demişler. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Evet yine ikinci bir mesaj var. Onu da yollayacağım. Cümleden selamun aleyküm, ben Samet Aynı'na buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerim kardeşlerim olan diyor. Erci Giral'a, Yusuf Kılıç'a, Küçük Ağa'ya, Sercan Tokac'a, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Yiğit olan her yer, meydan umutsuza her yer zindan, tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Uğur Işılak, Mevzu Yeni Başlıyor adlı şarkı armağanımız olsun demişler. Evet bu şekilde iletilmiş mesajımız sevgili dostlar. Ben Berkan Sandıkçı, ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve kardeşlere selam olsun. Ayrıca canım kanım özüm abim olan diyor Yusuf Küçük Ağa'ya, Yusuf Kılıç'a selam olsun. Özgür günlerde yan yana olmak dileğiyle can abim benim. İstek şarkım demiş Ali Kınık'tan Yalnız Değilsin şarkısı armağanım olsun demiş. Sevgili Berkan Sandıkçı yollamış. Sevgili kardeşim Berkan Sandıkçı'ya da selamlar olsun. Bu arada gecenin tüm güzel şarkıları armağanım olsun diyelim. Tamamdır. Evet hemen şarkıları yollayacağım. Şarkılar listeme dahil oldu. Onları yollayacağım. Ve bu arada yine Murat abi demiş. Ben Asena dostlarım diyor. Gülnur Çala, Nurtaç Gizem Tunca, Merve Sekmenoğlu, Yaren Böbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Fatma Coşkun, Tuana Gül, Bulut'a, Eda Büyükdağ'a, Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağanım olsun demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu mesajı, isteği de onlar için yollayacağız. Bu arada yine sevgili dostlar, şöyle baktığımda Elif'ten Bekir Yiğit'e onu çok özlediğini ve tüm gecenin güzel şarkıları ona armağan olsun demiş. Elif'ten Bekir Yiğit'e gidiyor. Tüm güzel şarkılar, gecenin güzel şarkıları armağanım olsun denmişti. Onlar için gelsin bu güzel şarkımız da. Evet şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. İsteklerle devam edeceğiz arkadaşlar.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında.
3: Evet işte şarkı devam ediyor. Şarkılar var. Bu arada sevgili ustamız.
4: Bitti.
3: Sevgili Bayram Usta. Evet ona selamlar sevgili olsun bu arada bizim dinlediğini belirtmiş. Ona ve eşi Meryem Kılıç'a sıradaki güzel şarkılar armağan olsun.
4: Mevzu yeni başlıyor.
3: Şöyle bak şarkıyı da başa alıyorum. Sevgili Bayram Usta ve Meryem Kılıç yengemize de armağan olsun. Şu an bizi dinliyorlar araçlarında.
4: Ayın sakın.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
5: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
6: İşte güzel bir şarkı var. Güzel aşk kokan bir şarkı. Evet, ben Samet Aynay. Gülüşüyle dünyama güneş donduran diyor. Gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın. Nursena Çalık. Umutlarımın sahibi, yarınlarımın gerçeği olan sevdiğimi. Seninle el ele umut dolu yaşamlara istek şarkım olarak da Müslüm Gürses'ten senin için yaptı şarkı. Armağan olsun, Nursena'ma gelsin diyor. Samet Aynay oluyor. Bu güzel aşka, bu güzel şeyini denir, şarkı denir. Şarkı söylesin, onlar için gelsin. Bu güzel şarkım sevgili dostlar. Selamlar olsun kardeşlerime. Bu arada yine dostlar, öncelikle listem var. Sevgili Merdo, sevgili Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Ahmet Furkan ve Mert Güneş'e, Mirhan Sayar, Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengin'e de sevgili olsun kardeşlerime. Armağanımız olsun. Gecenin güzel şarkıları armağandır. Evet, şöyle bakalım yine. Selamun aleyküm, ben Ali Yiğit demişler. Bu isteğim sadece ve sadece A6 koğuşundaki reisim Sinan Kara'ya hediyem olsun. Koğuş bu kardeşimi reis görmüştür. Bu da bizim reisimizdir. Selamlar reisimize. Adaletin Hazreti Ebu Bekir'in adaleti gibi naif olsun reis. Allah merhametini, adaletini güç kuvvet versin. Selametle evlatlar. Önce Allah'a, sonra sana reis. Koca reis Ali Kınık'tan sadece reis için gelsin denmiş. Bu şekilde gelmiş. Tamamdır, yollayacağım. Sevgili oğlum, bu arada Eren Ceylan'a da buradan selamlar olsun. Eren Ceylan ve Ali Osman kardeşime de selamlar yolluyorum. Sağlam. Sağlama, sevgili Murat Sağlama da selamlar olsun. Buradan yolluyorum. Onlar için gidiyor ve gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Tamamdır. Okuyacağım, bunu da okuyacağım. Selamünaleyküm abi, ben iyi yayınlar İsa Taşkın kardeşim, dostlarım Dicar Çarıkçı, Farican Peközer, Anıl Yalçın, Recep Büyükdağ, Erdal Büyükdağ ve Ayhan Yazıcı, Sabri Akdemir, ayrı ayrı selam olsun. Kardeşim Dicar, boş dedikodulara kulak asma, sen benim 30 yıllık dostumsun, bunu bil, ciddi anlamda sıkıntımız var demiş ve sevgili İsa Taşkın yollamış mesajı, iletmiş. Onlar için de gelsin bu güzel şarkım. Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor. İşte Samet Aynay ve Nursen Asın'a gidiyor bu güzel şarkım. Onlara yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer isteklerle devam edeceğiz. İstekler yayında.
5: Firari Saatler'desiniz.
0: Murat.

0: saatlerdesiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte Koca Reis Ali Yiğit'ten bu şarkı sadece ve sadece A6 koğuşundaki reis diyor Sinan Kara'ya, hediyem olsun. Koğuş ve kardeşim reis görmüştür. Bu da bu bizim reisimizdir. Selamlar reise, adaletin Hazreti Ebu Bekir'in adaleti gibi olsun demiş Ali Yiğit'i yollamış mesajı.
3: Hani derdik hayat ya.
2: Tek Sinan Kara'ya gidiyor bu şarkı Ali Yiğit tarafından.
3: Ölüm bize oyuncaktı. Dünya

0: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bilgilerimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Bu arada saatler 18.09'u gösteriyor. Yarın akşam Kader Mahkum İstek programında ben olmayacağım arkadaşlar. Sevgili Yücel Şahin, sevgili kardeşim düğünü var. Ondan dolayı düğüne teşerrüf etmek gerekiyor. Ayıp olmasın diye. Kardeşimizdir, sevdiğimizdir. Ondan dolayı yarın akşam programı sevgili Taner yayına girecek. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar. Evet, yine gelen bir mesaj var. Çarşamba Kapalı'da yatan Sibel Kaya, Elif Kaya, Asena Afra Vanlıoğlu, Sivas Açık'ta olan dostum Gamze Çalışır, adım aklımda ve yüreğinde kalsın, sevgin dolsun kalbine ve böylece bir dostluk, daha kuvvetli bir dostluk başlasın. En güzel

günler bizimle olsun. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum kocaman. Sibel'im, haberlerini alıyorum. En yakın zamanda yanında olacağım. Seni çok seviyorum. Bayram Şenpınar'dan Paramparça şarkısı çalarsan seviniz. Kübra Berlin yollamış mesajı. Eti Kübra yollamış, iletmiş bu güzel mesajı. Evet, Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram'a, Yasin Ay'a, Emrah Taştekin, çok selam Kemal Sarıköse'ye demişler. Musa Yıldırım abimiz iletmiş bu mesajı. Onlar için gidecekmiş. Tamamdır, onlar için gelsin. Ve yine bu arada şöyle baktığımda mesaj kutuma ne demişler? Öncelikle selamünaleyküm, ben Samet Aydın. A5 koğuşunda yatan kardeşim, canım babam Ali Yavuz'a çok selam olsun. Başınızı eğseydik, yolumuz kolaydı. Biz zor olanı seçtik. Ben her zaman senin için diyor ayaktayım kardeşim. Seni çok seviyorum. Babamızın da sana çok selamları var. Özgürlük servetiniz olsun. Dostum benim Ali Kınık'tan Arkanda Dağ Bil Beni şarkısı armağan olsun. Samet Aydın yollamış bu mesajı, iletmiş. Onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

saatlerdesiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de.

0: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim ve Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

İşte sevgili dostlar, BTM'imiz Tüm Güzelliği devam ediyor. Tabii ki Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor programımız Tüm Güzelliği ile. Evet, WhatsApp istek attığım devrede gelen istekler var. Onları da yolluyorum elimden geldiğince. Evet, bu arada iyi yayınlar. Ben Sevim Yeşilyurt. Çarşamba kapalı yatan kızım Zerda Doğan için gelsin. Gecenin tüm güzel şarkıları. Evet, Sevim Yeşilyurt'tan kapalı yatan kızım Zerda Doğan için gelsin demiş. Onlar için gitmiş bu güzel şarkılar. Onlara armağan olsun. Evet, burada yine sevgili dostlar, sevgili kardeşim Yücel Şahin yarın akşam güzel bir organizasyonda, tabii ki İrem yengemiz ve Yücel Şahin'in tabii ki 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat 19 Amisos organizasyon, evet Amisos organizasyon tarafından Araştırma Hastanesi'nde yanı Alpet benzinin içinde. Evet, Amisos organizasyon var. Evet, orada düğünü var yarın akşam. Evet, Konvoy Kalkanca Mahallesi 299. Sokak adresinden saat 18'de yola çıkıp Yaşardoğu Mahallesi Ayışığı sitesinde gelin almaya gidilecektir. Evet, sevgili Yücel Şahin kardeşime de bir umur boyu mutluluklar diliyorum. Bu arada sevgili kardeşime de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, Yücel Şahin'den, yine Yücel Şahin'den tüm dostlarına selamlar, sevgiler yollanmış. Tüm herkesi de, dostlarını da bekliyor bu güzel düğününe. Onu da hatırlatayım. Yarın akşam oradayız. Yarın akşam programda yokum arkadaşlar. Evet, Yücel Şahin'in düğününde olacağım. Onu da hatırlatayım. Selamlar olsun kardeşime. Sevgiler, selamlar olsun. Evet, onlar için de gelsin gecenin güzel şarkıları. Evet, yine gelen mesajlar var. İyi yayınlar. A11 koğuşunda yatan Mihran Sayal için Erol Seven'den Sana Benzemeyen Gül Olmaz Olsun şarkısı yayınlar mısınız? Doğum günü hediyem olarak da Uzaklardan Sesin Geldi. Öyle özlemişim ki sesine sarılaşım geldi. Sonra da ellerine dokunaşım, mektupların elime ulaştı. Sımsıkı sarıldığın satırda kemiklerim kırıldı. Ömrüm yazdığın satırda ömrüm uzadı. Zalimin oğlu. Faksa kalbimi, mektubuna da kalan aklını bıraktım. Sana da burada kocaman bir öpücük bırakıyorum. Yüreğimdeki şehrin sokaklarında soluksuz koşan adam bütün şehir karşında dursa yine seni seçerdim. Seni çok seviyorum. Gülcan Sağlam yollamış. Mihran Sayal'a. Et iletmiş bu mesajı. Evet, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen mesajlar var sevgili dostlar. Yine onları da yollayacağım. Bu arada gelen mesajlarla devam edecek güzel programımız. Sevgili Ali Osman kardeşime, Ali Osman Keser'e, Esmir Oto'ya ve sevgili oğlum Eren Ceylan'a da selamlar, sevgili olsun bu arada. Evet dostlar, bu arada sevgili Muhammed Çekti, sevgili kardeşim sana da selamlar olsun. Evet, şöyle baktığımda, evet ne demişler, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Evet ne demişler, ben diyor Samet Ayna, sevdiğim Nursana Çalık, sen benim gökyüzüne gönderdiğim duam, yeryüzüne cevabımsın, gülüşünde karanlık günlerimin en parlak ışığı, sevdiğim benim istek şarkım, Tuğba Başaran bildiğin gibi değil, armağan ediyorum sana demiş. Tuğba Başaran'ın bildiğin gibi değil şarkısı Nursana'ma armağan olsun demiş. Ve yine Arif Başkan'ın vefat eden kardeşi, bu arada Arif Başkan'ın kardeşi vefat etti. Ona da buradan Oğuz Başkan, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evet, bu arada sevgili kardeşim Arif Başkan'a da vefat dileklerimi iletiyorum. Üzüldüğümü ayrıca belirtiyorum. Allah rahmet eylesin. Evet, yine ben Samet Ayna, canım kanım olan Tito Reis, sana selam olsun, bu alemi bilsin ki diyor, bu alemde bir Tito Reis var, o da Tuncay Acar'dır, başka Tito Reis yoktur, bu sebepten dolayı kendi Tito Reis diyen tanıtan kişilere bu konuyu dikkat etmelerine tek gerçek Tito Reis'in Tuncay Acar olduğunu söylemek isterim, can parçam, can abim Tito Reis, Tuncay Acar, hasret ve özlem ile Ali Kınık'tan Hapiste Yatarım şarkısı armağanım olsun demiş, Samet Ayna yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gelmiş, tamamdır, onu da ulaştırmış olalım. Ben Sevim Yeşilyurt. Çarşamba kapalı cezaevinde C9'da yatan kızım Zerda Doğan, avukatımla konuştum, çarşamba günü gelecek yanına inşallah, güzel haberlerini bekliyor demiş. Mesajında annesi tarafından iletilmiş bu mesaj sevgili dostlar, tamamdır bu şekilde. Evet, işte şarkılar geliyor ve tabii ki kimin sponsorluğunda? Yıldız İnşaat sponsorluğunda programımız Tüm Güzelliği devam ediyor arkadaşlar. Onu da hatırlatayım.

0: saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: İşte sevgili dostlar, BTN'imizin güzeli devam ediyor. Bu arada sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Merdo'ma ve tüm koğuşundaki dostlarına da, kardeşlerine de armağanım olsun. Yine Merdo'dan tüm dostlarına selamlar var. Onu da ileteyim. Sevgili Merdo kardeşime benden de bu güzel şarkı armağan olsun. Sonrasında reklam var. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Hadi bakalım.
1: Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Sevgili Mert Tekin, ona ve sevdikleri için benden sevgili Merdo'ma

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
5: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: İşte sevgili dostlar, BTN'in bütün güzelliği devam ediyor. Tabii ki 105.0 frekanslarında, bu arada hatırlatmış olalım. Evet, dinlemişler. Selamünaleyküm. Ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Öncelikle Samsun Kapalı'da yatmakta olan Yusuf Tosun, Emrullah Kaya, Ta Yasin Duru. Ayrıca Kavak S tipinde yatmakta olan kıymetli kardeşim Erdem Gürgül'e buradan kader birliği yaptım. Fatih Mehmet Tosun'a, Enes Nacak, Onur Kocabıyık, Mustafa Kızılkaya, Muhammed Şahin Kaya, Emrullah Sağlam, Baran Durgun, Doğan Kaya, Ömer Dilek demişler. Öner Dilek, Emre Ceylan, Ahmet Kesici, Hazar Karakuş, Mert Çetin ve Burak Polat'a, Siyami Durmaz'a, İmran Garan selam ederim. Özgür çatısı altında buluşmak dileğiyle. Bizi seven tüm dostlara selam olsun. Geceniz tüm güzel şarkıları bize ve bizi seven dostlarımıza armağan olsun demiş. Armağan Zaimoğlu yollamış bu mesajı. Sevgili kardeşim, eyvallah. Evet, onun için gitti. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda sevgili dostlar, ben diyor Ali Yiğit, evlatlarım Bekir Yiğit'e, Şevki Can Balcı'ya benden armağan olsun. Sizi çok seviyorum. Ben sizleri gurur duyuyorum. Ömür var, oldukça yanınızdayım. Selamette Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya, Baş Kaldırıyorum adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, mesaj bu şekilde iletilmiş ve onlar için gidiyor. Evet, yine demişler, ben A6 koğuşunda yatmakta olan Bekir Yiğit, bu şarkı demişler. Evet, bu şarkı her zaman ailesi için dimdik duran aslan babama gelsin. Siz yanmayın, sürgün Ahmet Kaya'dan armağan olsun denmiş. İstek bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor sevgili dostlar. Bu arada yine Kavaklı Murat Usta'ya da buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Ergin Oto'ya selamlar olsun, eniştemize. Evet, Kavaklı Murat Usta tabii ki Kirazlık Sanayisi'nde artık. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, yine istekler var. Onlarla devam edeceğiz. Onları yollayacağım. Ve yine gelen diğer mesajlarda, son yıllarda hayat beni türlü sınavlardan geçirirken diyor, öğrendiğim en önemli ders şu oldu: dost biriktirmek. Benim birikimim sağlam, hep yanımda olan dostlarım, her an varlıklarıyla beni güçlü kılan kardeşlerim, yoldaşlarım var. Çarşamba kapalıda yatan Sibel Kaya, Elif Kaya, Asena Fevanlıoğlu, Sivaslı olan Gamze Çalışır, Mevlana'nın dediği gibi: ben dostumu ne aklımda ne de kalbimle severim. Olur ya, kalp durur, akıl unutur. Ben dostumun ruhumla severim. Ona ne durur ne de unutur. Alas Anatolia, güller ki güler assın yanağında şarkısı armağan olsun demiş. Kübra Berlin yollamış, bu mesajı iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, şarkılar listeme dahil olmuştu, onları da yollayacağım bu arada. Ve yine ben Serdar Canikli, cezaevinde olmakta olan diyor, yatmakta olan diyor, gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars, özgürlük servetin olsun kraliçem, Allah'a emanet ol. Uğur Deniz, Onur Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Saf, Sivas Sibo, sevgiler saygılar, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Bu şekilde yetirmiş. Evet, yine sevgili Hakan Polat'tan tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar, sevgiler olsun denmiş. Doruklara sevdalanmış şarkısı, dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun demiş. Hakan Polat yollamış. O şarkı da hazır, birazdan onu da yollayacağım. Öncesinde şarkılar geliyor, sonrasında şarkılarla devam edeceğiz.

Firari Saatler'desiniz. Murat yayında. Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz. Murat yayında.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında Mimari Saatler'desiniz.
2: İşte sevgili dostlar, bihterimizin güzelliği devam ediyor. Bu arada onu hatırlatmış olalım. Evet, yine dostlar, şöyle baktığımda etli demişler. Bekir Yiğit baban diyor 7.30'da aramanı bekliyor demiş. Bekir Yiğit baban 7.30'da aramanı bekliyor demişler. Mesaj olarak geçmiş, tamamdır. Yine gelen mesajlar var, onları yollayacağım. Ben diyor Ali Yiğit, evlatlarım Bekir Yiğit, Şevki Can Balcı'ya benden armağan olsun. Sizi çok seviyorum, ben sizde gurur duyuyorum. Ömrüm var oldukça yanınızdayım. Selamette Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya, hani

0: iletilmiş mesaj onlar için gitti. Evet, yine dostlar şöyle bakalım, yine şarkı istendi. Şarkıyı yollayacağım.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Yine sevgili kardeşim Merdo'ya, sevgili Hakan Polat. Hakan Polat'tan dostlarına geliyor. Doruklara sevdalandım birazdan.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı.

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yatırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi, 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37, Tekkeköy, Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Evet işte sevgili dostlar, BTL'imiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla BTL'imiz devam ediyor. Evet, bu arada yine Seda ablasından Arda Rengin'e ve dostlarına selamlar, sevgiler var. Seda ablası Arda Rengin'e selam söylemiş. Gecenin tüm güzel şarkıları ona armağan olsun demiş mesajında. Evet, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet dostlar, ve yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Bu arada şöyle baktığımda mesaj kutuma ne demişler? A22 koğuşunda yatan canım eşim Serkan Dere, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı. Seni çok seviyorum. Bolca sarılmalar biriktirdim. Sabır bir tanem. Elbet bir gün güneş bize de doğacak diyor. Serkan Dere için gelsin demiş. Tamamdır. Mesaj alındı.

Öncelikle listem var. Sevgili kardeşim, sevgili Merdo'ya buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Merdo'ya ve dostlarına ve yine Uğur Demiröz, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e ve Ahmet Furkan kardeşime ve Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ayhan, Samet Mutlu ve Arda Rengi'ne selamlar olsun. Bu arada onu da iletmiş olalım. Evet işte sevgili dostlar, bültenimizde güzel bir şarkı var. Listeme dahil etmiştim. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım

Evet işte sevgili dostlar, Bihter'imiz tüm güzeli devam ediyor ve gecenin tüm güzel şarkıları bu arada tabii ki Samet Aynadan kalbinin sultanı sevdiği kadına ve Nur Senası'na armağan ediliyor. Onlar için gidecek güzel şarkılar ve yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Zübeyde Aslan demişler. Zübeyde Aslan'dan C11'de yatmakta olan kardeşim Zafer Aslan, canım içi kardeşim, 2,5 ay sonra inşallah çıkacaksın. Herkes çok iyi. Seni çok bekliyoruz. Seni çok seviyoruz. Mehmet bağlamadan gül ki güller açsın al yanağında adlı şarkı armağan olsun diyor mesajında. Zübeyde Aslan yollamış mesajı. Evet, onlar için gidecek. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. İyi günler, merhabalar. Ben Gamze Alan demiş. Samsun İlk Adım Kadamut T tipi kapalı cezaevinde infaz kurumunda C23 koğuşunda yatmakta olan aslanım Soner Kara'ya Serkan Reşber'den İki Gözüm şarkısı armağan olsun diyor mesajında. Evet, bu şekilde etmiş. Onlar için gidecek. İşte şarkım geliyor. Sonrasında Serkan Aslan, Serkan Reşber gelecek. İki Gözüm.

0: Kirari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet sevgili dostlar, bana ayrılan süre burada sona erdi. Birazdan saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe Sevgi Taner sizlerle olacak güzel programında. Bu arada kaçırmayın, gecenin ileriki saatlerine kadar sevgili Taner sizlerle. Evet pazar günü, yarın yokuz arkadaşlar. Yarın düğün var. Düğünden dolayı Yüce Eşay'ın sevgili kardeşimin düğünü var. Yarın akşam orada olacağız. Ona da buradan bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Yüce Eşay'ın'a ve tüm dostlarına, kardeşlerine de bu arada bekliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hadi bakalım şarkı gelsin. Görüşmek üzere. Son olarak da dostlarımıza, kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ve sevgili Merdo kardeşime, sevgili Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e ve Ahmet Furkan ve Mert Güneş'e, Miran Sayal'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu'ya, Arda Rengi'ne, Murat Ağan kardeşime, Samet Polat'a ve Murat kardeşime de selamlarımı iletirim. Hakan Polat'a da selamlar, sevgili olsun. Görüşmek üzere, bay bay. Uğur Akın kardeşime de, Samet Yıldırım, Arda Rengin,
2: Murat yayında.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.09 saatlerime sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Pastoraba spor salonu sponsorluğunda. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınızı aktaracağız ve 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. WhatsApp üzerinden sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Yeni saatlerimi sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. İyi yayınlar Bafra Dağı Açık'ta yatan canım sevgilim Hakan Seven. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum, çokça seviyorum. İhtiyacım var şarkısını Hakan Seven'e armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Bafra Kafada yatan güzel gözüm, güzel kalbim Doğukan'ım. Doğukan Ayrancı seni çok öpüyorum. Güzel şeyler çok yakında inşallah. İhtiyacım var şarkısı bizim için armağan olsun. Doğukan Ayrancı için gelsin diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar Hakan Kara, A28'de yatan canım kanım Hamdi Samet Mutlu abime ve A6'da yatan Can Parçan Pürkan Kaya abime ayrı ayrı ortamlarına selam olsun, özlem ve hasretle kucaklarım. Sensiz kıyamet gibi şarkısını armağan ediyorum diyor, Hakan Kara için gidiyor.

0: Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Seri bir şekilde sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Taner abi iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin. Kapıda yatan hayatımın anlamı, canım sevgilim Songül'ü. Biraz önce evdekilerle konuştum. Babamızın durumu normal. Onların mektuplarını da yollayacağım. Bu hafta ayrı ayrı kalbimin en güzel ödülü can yarim. Bu aciz adamın hayatı seninle anlam kazandı. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın notuyla. Yanımdan can iste ömrümden ömür şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin için gidiyor.

yayında Samsun'da tipi kapalıda yatan Sinan Karaya, canım kocam sevdiğim her şeyin, seni çok özledim, sabır ve zaman elbet bugünlerde geçecek, biz kavuşacağız, bizim için gelecek geçmişten çok daha güzel olacak, Allah'a emanet ol sevgilim, kalbim senin. Sizin Aksu'dan Asil şarkısını armağan ediyorum. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Sinan Karaya armağan oluyor bu şarkıda.

Cumartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbede ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar, ben Rizeli Tipinden Yaşar Can Kaplan, canım kanım reisim Samet Yıldırım abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Özgür günlerde birlikte olmak dileğiyle abim, seni seven kardeşin Yaşar Can Kaplan'dan, yaşamadığın sen parçası benden abime armağan olsun diyor. Rize'den Yaşar Can Kaplan'dan armağan oluyor.

Kara Kızdan Nefesim Resul Dalbey için bir türkü kadar eski, bir hasret kadar derin bekleyiş içindeyim. Yar sırada kanser ben burada, veren bizi ayıran yollar değil sadece zaman. Ben seni dün de sevdim, bugün de seviyorum, yarın da seveceğim. Hasretin ilacı ne eczanede var ne de zamanda, tek şifam sesin, tek duam kavuşacağımız gün. Bu türkü sana gelsin, değirmenim terse döndü, bu sene türküsü armağan olsun Kara Kızdan diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yasin arkadaşlarıma ve radyo dostlarına armağan olsun bütün güzel şarkılar diyor. Evet, format içi şarkılara yer vermeye özen gösteriyoruz ve ilk bir saat içerisinde mesajlarınız yayınlanıyor. İyi yayınlar. Çarşamba Kapalı'da C9 koğuşundan Nursen Açalık Bağparçık'ta bulunan sevgilim Samet Aynay'a, yarınları olmayan bir hayatımın olmadığına inandığım anda sen çıktın karşıma, seni çok seviyorum, istek parçam hoş geldin şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Format dışı olduğu için bir başka şarkıyı da gönderiyoruz. Nursen Açalık içinde geliyor.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Öncelikle selamun aleyküm abi. A7 koğuşunda yatmakta olan kıymetli Biricik abim Volkan Demirci. Aleyküm selam. Her şey çok güzel olacak. Güzel günler bizi bekliyor. Aklın dışarılarda kalmasın. Buralar bana emanet. Çok yakın zamanda yanımızda olacaksın inşallah. Yazan kalem türküsü armağan olsun diyor abim Volkan Demirci için. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu arada Ahmet Kaya kotamız doldu. İki şarkı verdik. En az yarım saatten fazla bir süre kotamız dolu. Samsun TTP kapalı A14'te yatmakta olan İbrahim Cem Kaya. Aynı çatı altında kadar bile yaptım. Kardeşlerim Emin Ahtuman'a ekmek. Emir Şener'e, Muhammed Tek Altın'a, Ramazan Demir'e, Yaşar Kömpe'ye selam olsun. Kullar kader yazamaz kardeşlerim. Allah büyüktür, çıkacağız. Canım ev parçası armağan olsun diyor İbrahim Cem Kaya'dan.

İyi yayınlar Hasan olsun. Öncelikle kardeşlerim Halim, Can, Ahtat, Aycan, Kaya, abim, Hamdi, Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Cumali Tımarlı. Aklıma gelmeyen bütün dostlarımıza selam olsun özgürlük çatısı altında. Görüşmek üzere. Halim kardeşim kafana hiçbir şey takma, Allah büyüktür. Tahir Can seni de gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Yaşamadın sen şarkısı armağan olsun diyor Hasan Uzun'dan. Biraz önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkımız sizin için de gelsin. Hemen sonrasında da bu şarkının İzmirli Buse sevenleriyle buluşacak.

Yeni Acı 26 koğuşundan Zafer Aslan. Aynı çatı altında kadar bile yaptığım başta kardeşim Ufuk İşler abim Fatih Çetin, Yusuf Fırıncı ve Yakamoz Bahadır Taflan'a ve tüm koğuşa armağan olsun. Karagözler şarkısını rica ediyorum diyor Zafer Aslan'dan armağan.

Seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Kalpten Kalbe programında beraberiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum, ben Buğra Genç. Samsun Kapalı'da yapmakta olan abi ve kardeşlerim Bekir Turan'a, Gökmen Ülkü'ye, Ömer Sezgin'e, Dede Murat'a, Alperen, Çamlıbel'e, Emir Şahan, Ayvaz'a, Eren Yılmaz'a, Batuhan, Özkurt'a, Samsun Açık'ta kadar bile yaptım. Abi ve kardeşlerim Yunus Çıldıralı'ya, Hakan Ayvaz'a, Uğur Semiz'e, Fatih Yaman'a, Hacı Kemal Özdemir Kan'a, Bülent Cebeci'ye, Hakan Kuyca, Uya, Paşa Murat'a, Onur Türk Kalp'e, Serkan Saray'a, Serkan Sayar'a armağan ediyorum ve Fazlı Saraca, Mustafa Bürkan'a, Emirhan Aslan'a, Doğukan Mırak'a, Caner Oğuz'a, Mert Bozkaya'ya, Seyit İhtiyar'a, Beytullah Keseli, Umut Akın'a, Ömer Yadigaroğlu'na, Yakup Çelik'e,

Devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakum'da ömür evlerinde hizmetinizde sevgili dinleyiciler ve ayrıca Atakum'da kadınlara özel spor alanıyla tekten Kutu Erten bünyesinde hizmetinizde Astrova Spor Salonu spor severleri duyurulur. İyi yayınlar Samsun Ağa 18 koğuşunda yatan eşi Mahmet Sayar için kurban olurum şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Kurban olduğum varlığın yanında bizim

varlığımızla seninle. Her an seni bekleyenleri unutma. Her dakikam, her dakikam, her anım seninle. Allah'a emanetsin. Tüm güzel şarkılar ve özellikle bu şarkıda eşim Ahmet Sayar ve bizim için gelsin diyor denicimiz.

Yeniden Samsun TTP'ye kapalı C12 koğuşundan Serkan Baylı ben, kader bile yaptığım dostlarım abilerim. Sabahattin Aslan, Vahit Falcıoğlu, İlker Ölmez, Ersin Yıldırım, Uygar Anıl Özel'e, Samsun'a çıta yatmak olan Brakola, Fazıl Güler'e ve Erkan, Cana Kavak cezaevinden Kaan Kola'ya ve son olarak da Vezir Köprü kapalıda bulunan Burak Kayacan'a selam olsun. Gün doğmuyor pencerem adı parça armağan olsun. Geceniz güzel olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayri.

Samsun Açık'tan Emirhan Aslan, burada kaderle yaptığım Ömer Yadigaroğlu, Bayram Taplan, Mustafa Taplan, Ömer Erdoğan, Yunus Emre Yıldırım, Yavuz Yıldırım, Çetin Dede, Fazıl Güler'i, Bici Şahan, Onur İlen'i, Enver Tosun'a, Mustafa Bülkan, Yusuf Sezer'i ve Kapalı'da bulunan Eren Yılmaz, Berkan Taha, Alper Uğur Akın, Cem Aslan, Necati Yılmaz, Serhat Ardal, Can Çolak, Murat Teki, Şeki Çoğatan, Samet Çakmak, Mücahit Ayaz'a, Mehmet Can Dumanoğlu'na, Kürşat Dumanoğlu'na, Beraz Sözkisen, Taner Kaya, Can Olat'a selamlarım bakidir. Abim Samet Yıldırım'ın doğum gününe enişten dileklerimle kutlarım, özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Kısmetim kapanmış, şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Aslan'dan. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz ve sıradaki şarkımıza geçiyoruz.

Ve seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar canım babam Samet Yıldırım. Sen bizim en büyük gücümüz, en kıymetli dayanağımızsın. Bugün tek dileğimiz önümüzdeki doğum günlerini hep birlikte kutlamak. O güne kadar umudunu hiç kaybetme. Biz seni çok seviyoruz canım babam. İyi ki varsın. Kızların Mirayli Arya'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gökhan Aslan ben, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız ise Hatice ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar diliyorum. Sevdiklerim için armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor sevgili dinleyiciler. Samsun TTP kapalı yapmak olan kardeşim canım kanım Serdar Kutbay'a Dardayım şarkısı gelsin elbet bir gün. Can kardeşim her zaman arkandayız dağ gibi. Babamla, emirimle çatıdayız. Abim Burhan Kutbay diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar. Lamanta ailesi olarak A19 koğuşunda olan abimiz, yanımız, kanımız Mücahit Ayaz'a, C12 koğuşunda olan babamız, değerlimiz Dede Murat'a buradan seslenmek istiyoruz. Sizleri çok özledik. Her daim kalbimizdesiniz. Dualarımız sizinle. Ve Semih Yılmaz, Malik Şenyer'e selam olsun. Sıradaki şarkı sizlere de armağan olsun. Lavanta ailesi diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar Tutku FM, Yuko'nun Merve'si, yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan her hikayem tüm zorlukları aşmaya değer. Ben senin tek zaafanım, çok kıymetlimsin, bunu sakın unutma, seni çok seviyorum. Ailem, gel bahtımın karbeyazı parçası Yuko'dan, ailem Merve Engin'e armağan olsun. Merve Engin'e armağan olsun, sol yanımdan hiç eksilme, amin diyerek mesajını sonlandırmış Yuko.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun A7 açık cezaevinde yatmakta olan eşim Kobra Selçuk Başar'a "Benim Sevdam" şarkısını armağan ediyorum canım eşim. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle. Ailecek, seni özledik, seni çok seviyoruz. Eşim Kobra Selçuk Başar'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Yeni Ece 5'te yatağın eşim Taner Şahin'i, yokluğun bu dünyayı katlanılmaz kılarken var olduğunu bilmektir. Bana nefes aldıran ben, bir senin gözlerin var. Ötesi yok, zaten seni çok seviyorum. Biziz, merak etme, herkesin selam var. Ailen, ailenin Allah'a emanet ol canımız. Eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor. Öncelik mesajlarınızın okunması sevgili dinleyiciler. Biraz mesaj trafiği yoğunlaştı, o yüzden mesaj birleştirme de yapacağız. İyi yayınlar efendim. Güngör, Samsun teğetiminde yatmakta olan kardeşlerim, abilerim. Tuna, Sezer, Berkay, Aka, Emirhan, Topçu, Yaşar, Can Kaplan, İdris, Melih, Altay, Kerem, Çelik, Kanata, Kemal Can Yıldırım, bir de Yiğit Aslan'dan Resul Acar'a çok selamları var diyerek mesajını sonlandırmış. Efe Güngör'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Arda Rengi'ne köleden, babasından armağan olsun. Arda Rengi'ne tüm güzel şarkılar armağan olsun ve annesinden de hediye olsun diyor. Peki, diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun TYTP Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan A7 koğuşu. Tepe İstanbul sokakları seni özledi. Reis diyerek mesajını sonlandırmış. İsmail Türk'ten Reis şarkısı armağan olsun diyor. Şu anda şarkıları yetiştiremeyeceğiz. Çok yoğunluk var. Öncelik dediğim gibi mesajların okunması. Şimdi bir saat beklemek de istemiyoruz sizleri sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TYTP A22 koğuşunda yatan eşim Mehmet Ali. Aysun'e, kocam seni çok seviyorum. Şu an yoldayız, eve gidiyoruz. Karan yorgunluktan kucağımda uyudu. Her gün senin videolarını izliyoruz. Seni çok özledik. Artışık gel. Senin beni saatte 5 kez aramanı özledim. Ecel olsun şarkısı armağan olsun eşim Mehmet Ali için armağan olsun diyor. Bizleri internet üzerinden tutkafmturkiye.com'dan canlı dinle bölümünden dinleyebilirsiniz ve ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Onu da hatırlatmış olalım. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mira ve Sare Yıldırım, Arya Dua Yıldırım'dan armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bir başka mesajımız ise, İyi yayınlar C12 koşunda yatmakta olan sevgilim Yunus. Yunus canıma çok iyi olduğumu, sadece onu çok özledim, iletmek istiyorum. Her şey yolunda ve kavuşacağımıza az kaldı umuduyla. Çoğu gitti azı kaldı şarkısını sevgilim yarım yarim Yunus canıma armağan etmek istiyorum. Seni seviyorum tatılım Başak'tan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Başak içinde giriyor.

İyi yayınlar, ben Gizem. TTP kapalıda kalmakta olan Tuncay Sönmez'e selamlarımı iletiyorum. Annen çok iyi, bugün onun yanındaydım. Seni çok özledik, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Yar ayrı gayrın mı var şarkısına armağan ediyorum, diyor Gizem'den Armanlı.

Yeniden selamünaleyküm. Ben Tokat Erbağ'dan Hakan. Aleykümselam tüm dostlara ve sevdiklerime armağan olsun diyor Hakan'dan. Diğer bir mesajımız yayına C8 koğuşunda yapmakta olan Abdullah, Enver Mutlu, selamlar kader birliği yaptığı Murat Kolaçalı, Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Seyit Ali Demirci oğlu, Barış Demeli, Serkan Köre, Fırat Çataloğlu, Alper Gün, Cevat Yurta, Baran Çetin, Hüseyin Çetin, Çarşambalı Tito Reis, İbrahim Köksel'e, Zafer Kaya, Doğukan, Öztürk Doğukan, Kuru Kuan için Berkcan, Uysal'a, Bünyamin, Doğu Enes, Ekere, Aslancan, Saraca, Hasancan, Koç için Şerif Tuğulu, Yunus Göknel, Sefa Durgun, Murat Kutlu, başka koçlarda yapmakta olan can parçalarım Kaan Düzgün, Ermiş Yağan, Baran, Baran Özkan, Emirhan Kaplan ve Çarşamba Kapalı'da Tansu Kaplan'a sevgi, özlem ve özgür günlerde buluşmak dileğiyle Abdullah Enver Mutlu, Taş Duvarlar şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor.

cam gibisi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Seri bir şekilde mesajlarınıza devam ediyoruz. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A18 koğuşunda yatan eşim Ahmet Sayar'a "Bu özel isteğimi özledim seni. Şarkısı sevdiğim, anılarımızla birlikteyiz. Yalnızsın diye karanlıkta kaybolma. Her zaman yanındayım sevdiğim. Her zaman yanındayım. Ahmet'im için armağan olsun Ahmet Sayar'a bu şarkı" diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

olsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

20 leke saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Sevgili dinleyiciler, büyük bir ihtimalle yarın gece de Murat da yayında olamayacak. Ekstra yayına beraber olacağız. Şimdiden hatırlatalım. Bir sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda, evdeyiz. Seninle radyo başındayım, kurban olduğum, kafana bir şey takma. Her şey yoluna girecek, seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ilk göz ağrım parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın.

sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Nur Acar ben, Samsun Kapalı A27 koşuna yatan eşim her şeyim, kurban olduğum adam Murat Acar. Seni çok özledim kıymetim. Kavuşacağız, az kaldı ömrüm. 3 gündür göremedim seni Murat'ım. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Bizleri merak etme, bizler iyiyiz. Sen iyi ol yeter ki ömrüm. Sen benim her şeyimsin kocam. Ben Çınar'ın, seni çok özledik. Evimizin reisi Murat Acar, kocarıyız. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız Murat'ın biricik eşim. Her şeyim iyi, bak kendine, Allah'a emanetsin. Seni her şeyden çok ama çok seviyorum. Çok da özledim o görüşünü, bakışını, kokunu. Kısacası seni çok özledim. Murat Acar'a eşinden, Nur Acar'dan armağan olsun. Seni çok seviyorum notuyla. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben A7 Koğuşu'ndan Efkarlı Ahmet Coşkun, A16'da bulunan değerli kardeşim Reis Ahmet Yıldırım doğum gününü kutlar, özgür günlerde yaşamasını Rabbimden dilerim. Ahmet Coşkun'dan armağan olsun diyor. İyi yayınlar, Samsun Salı Pazarı Konakören köyünden herkese selamlar, çok sevdim Yalan Oldu şarkısını istiyorum, rica ediyorum. Samsun Salı Pazarı Konakören köyünden herkese selamlar, armağan olsun diyor.

Bu şarkı için son bir mesajımızı aktarıyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar, ben Komando. Fabrikada çalışıyoruz. Sıradaki parça arkadaşım Bünyamin, Süleyman için Armağan Olsun, Bünyamin ve Süleyman için Gelsin diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 22.02 saatimiz ve cumartesi gecesinde bu saatimiz itibariyle Samev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz geceye. Selamlar, biz C8 koğuşuna yatan Sefa Durgun, Abdullah Enver Mutlu, Baran Çetin, A6 koğuşuna yatan Yunus Köknere, A10 koğuşuna yatan Faruk Altındala, A12 koğuşuna yatan Anıl Yalçın ve Murat Çabuk. Hasret ve özlemle bizi tanıyan herkese selam olsun. Sefa Durgun ve Abdullah Enver Mutlu'dan Armağan Olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız: A14 koğuşundan Alper Ustabaş aynı koğuşta kadar bile yaptım abilerim. Anıl Tınır, Çetin Kalaycı, Kozi, Kemal, Ahmet Hamdi Erezi, Azem Adanur'a, Azerbaycanlı Ermettin ve farklı koğuşlarda yatan canından öte abim Enes Yoruhlu'ya armağan olsun. Yol karardığında elveda diyen haindir diyor Alper Ustabaş.

0: Can bildiğin cana düşman. Yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven.
1: Hapisteyim dışarında. Yaslanırım efkarıma.

İyi yayınlar can yoldaşım ailem. Merve Engin gözlerinin içine her baktığımda kokunu her içime çektiğimde şükrediyorum. Rabbime sen benim bu hayatta sevmeye, dokunmaya, ömrümü uğruna sevmeye, sermeye doyamadığımsın. Tek ailemsin. Yukon kurban olsun sana. İyiyim merak etme. Düdük Baca seni çok seviyor. O da çok iyi. Aklımızda kalmasın. Bizim tek sıkıntımız sensin. Sen iyi olursan biz daha iyi oluruz. Özlüyorum parçası. Lülük Bacı'dan sana gelsin, iyi geceler kalbim, yukon ölsün, ölsün yoluna can yoldaşım, evim barkım her şeyim, huzur dilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Canım, sırdaşım, sevgilim. Bir sen oldun derdimi bilenim. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Rabia, ben bütün sevdiklerime armağan olsun diyor Rabia.

Beya'dan diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar bu şarkı Karakız'dan Erşim Resudal Bey'e. Seni anlamaya çalışıyorum, senin yükün ağır biliyorum ama ben de yedi elimin azından en az senin kadar yoruldum. En az senin kadar özledim, yine de sevgimden vazgeçmedim, yedi elim sana armağan olsun diyor Karakız'dan.

İyi yayınlar diliyorum. Köylüden Arda rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar. Zamanla ve sabırla evlat geçecek bugünlerde inşallah diyerek mesajını sonlandırıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A16 koğuşunda yatmakta olan Samet Yıldırım'a bu doğum gününde yanında olamasam da dualarım, sevgim ve kalbim hep seninle. Yaşadığın her zorluğun bir gün geride kalacağına, yeniden özgürce aynı sofrada oturup birlikte güleceğimiz günlerin geleceğini, doğum günün kutlu olsun abim. Samet Yıldırım, Gökay Petek'ten Armağan Olsun Adam Var şarkısı diyor. Gökay Petek'ten.

yayınlar. A14 koşuna yatmakta olan nişanlım İbrahim'cim kayaya gelsin. Rabbim bizi ayırmadığı sürece iyisinde kötüsünde arkandayım sevgilim. Her şeyin üstesinden geldiğimiz gibi bunların da üstesinden geleceği. Seni çok seviyorum Simge. Kılıç Aslan'dan armağan olsun. Nişanlım İbrahim Cem Kaya diyor. Islak sokak şarkısı armağan olsun diyor.

yeniden Nur Acar, Samsun Kapalı A27'de koşuna yatan eşim Murat'ım burnumda tütüyorsun. Geceyi aydınlık yapan Rabbim bizi de kavuşturacak. Murat'ım her saniye dualarım Rabbime kavuşmamız için. Bu ayrılığın kavuşma zamanımız gelecek. Ben inanıyorum kapı çalacak. Ansın geleceksin özlem hasret yerini. Mutluluk çığlıkları alacak. Murat Acar evimizin direği, koca reisim. İhtiyacım var sana, son ayrılığımız olsun. Nur'un çok özledi seni biricik eşim Murat'ım. Seni çok ama çok seviyorum. Murat Acar iyi ki varsın kara gözlük hocam. Dildesen, kalplesen, her saniyesen Murat Acar. Hiçbir şeyi takma, üzülme yeter ki. Sen Murat'ım ilk ve sonsuz sevdamsın. Sen nefesimsin. Eşin Nur Acar seni her şeyden çok seviyor Murat'ım diyerek mesajını noktalıyor. Ve tüm güzel şarkılar bizim için gelsin diyor.

ki bugün yollarımız ayrı ama kalplerimiz hep birlikte atıyorum modunu hiç kaybetmeyen güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Seni her geçen gün biraz daha özlüyor, aynı zamanda sana olan sevgimi daha da büyütüyorum. Gün gelecek, hasret bitecek ve sana sımsıkı sarılacağım. Bugüne kadar kalbimde dualarım da hep seninle. Seni çok seviyorum Erçin ve hayatımdan Kübra Ataş'a. Bildiğin gibi değil, parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi yayınlar Taner Bey. Bugün de sevgilime birkaç söz bırakmak istiyorum. Aramızdaki güven, samimiyet ve kocaman sevgimiz hiçbir zaman eksilmesin. Birbirimize verdiğimiz sözlerden ve birbirimize olan inancımızdan hiç vazgeçmeyelim. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbim hep senin yanında. İlk günkü heyecanla birbirimizin elini hiç bırakmayalım. Aşkımız her geçen gün daha da büyüsün. Hiç bitmesin, seni çok seviyorum. Bizim için özledim işte şarkısını rica ediyorum. Sevgilerle güvenin deryasından armağan olsun diyor. Güvenin deryası için geliyor.

Evet, yayınımız devam ediyor. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Sami Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Samsun Kapalı Ağon Koğuşu'ndan Sait Babaoğlu'na nasip dikenli yollarsa merak etme biz. Kanaya kanaya o yolları da yürürüz. Sait'im için armağan olsun bu parça. Sait Babaoğlu'na diyor.

Seri bir şekilde devam ediyoruz. Kaldığımız yerden iyi yayınlar. Annesinden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar. Evladım zamanla ve sabırla geçecek bu günlerde. Tüm güzel şarkılar bu gece senin için gelsin. Annesinden Arda Rengin'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen. Selamünaleyküm, ben Şafak Özdemir. Aleykümselam. Samet Yıldırım, Umut Güdül, Emir Ocak, Koray Burak, Ali Yavuz, Emirhan Baydak, Apo Coşkun, Yiğit Alperen, Özdemir dostlarıma, kardeşlerime selam olsun elbet bir gün. Ondan sonra şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Şafak Özdemir için geliyor.

Düzeni yıkılır sanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı sadakatin kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalıma.

İyi yayınlar A22 koğuşuna yatan eşi Mehmet Ali Aysüren'e, Aysüren'e içinin armağan olsun. Kocam seni çok seviyorum şu an. Yoldayız. Ecel olsun bana, senden başkası şarkısı armağan olsun eşim Mehmet Ali için diyor denicimiz.

0: Ecel olsun bana senden başkası.
1: İyi günler. Samsun'da tipi kapalı cezaevinde yatan canımız kardeşimiz Murat, Deli Salihoğlu ve yanındaki koğuş arkadaşlarına selamlar gönderiyoruz. Abim Allah'a emanetsin, bizi merak etme, kendine iyi bak, en kısa zamanda kavuşacağız. Kızlarına çok selamı var. Melek, Damla, Yağmur, Ece, çıkmanı dört gözle bekliyoruz. Tutamıyorum ki zamanı şarkısı sizlere armağan ediyoruz. Murat, Deli Salihoğlu'na armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Gece devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul sponsorunda iyi yayınlar. Samsun Açık Çizem'de yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz. Çok özledik, kendine dikkat et, herkesin sana selam var, öpüyoruz sana, seni görmem lazım şarkısını armağan ediyorum. Hayırlı gecelerin olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor.

mesajımız daha var, ekliyoruz hemen. Bugün doğum günü olan yakışıklı damadım Samet Yıldırım elbet bir gün. Bu haset biter, kızların miras, Sare, Arya, Dua, Yıldırım. Sıradaki şarkı armağan olsun damadıma. Eknur Enden diyerek mesajını sonlandırmış. Miras Sara, Arya'dan armağan oluyor.

Selamun aleyküm, ben Caner Arslan. Aleyküm selam. Kardeşlerim Mertcan, Aslan, Kaan Düzgün, Emirhan Kaplan, Kerim Kökçeoğlu, Oğuz Özbey, Ömer Çakır, Emre Kabakçıoğlu, Ömer Karataya, Samet Karatay, Ermişcan, Melih Yavuz, Aslan abilerim, Adem Aslan, İsmail Kökçeoğlu, Umutcan Koparan, Nazım Bilgin, Özgür Günler'de kavuşmak dileğiyle diyerek mesajını sonlandırıyor Caner Arslan'dan Armağan'ın.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: 23.00 saatlerimiz geceye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Kalpten Kalbe programında. Bugün doğum günü olan yakışıklı damadım Samet Yıldırım elbet bir gün bu hasret biter. Kızların Mira, Sare, Arya, Dua, Yıldırım'dan sıradaki şarkı damadıma gelsin İknur Enden diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben A27 koşundan Berto Akgün, buradan abilerim ve kardeşlerim Murat Dağhan, Numan Doluel, Ahmetcan Yapar, Fatih Cansız, Serkan Tarım, Osman Göçe, Doğancan Yürük, Hüseyin Demira, Eren Yuvaşarlı, Yunus Emre Özdeçe, Çağatay Coşkun, Kürşat Sorlu, Mert Tutku Aksu, İlkay, Salihe Gökmen, Ülke Ahmetcan, Halil, Emin Binici, Halit, Sincak, Samet Ekçi için, Burat Aşkın, Resul Kılıç, Ahmetcan, Halil, Ahmet Çap, Halil ve Fatih Seymen, Bülbül, Ali Fırkan Kireşi, Ercan Uçan'a, Umurcan Keskin'e sizlere de selam olsun, kalbim sizlerle. A27 koşunda kader biri yaptım canlarım Ahmet Durmuş, Uğur Akın, Yaşar Can, Güçer'e, Barış Aktaş'a, Erhan Sayar'a, Enes Yoruhlu, Aziz Efe Sipan, İbrahim Aslan, Mıdı, Mustafa Kurt'a, Anıl Mocuk için Yaşar Gezici, İzzet Polat ve selamımın sonunda hepinize armağanım olsun gönülden Berto Akgün'den diyerek mesajını sonlandırmış Berto. Diğer bir mesajımız yayınlar Uğur Akın, ben tüm dostlara armağan olsun bütün güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. Uğur Akın'dan armağan oluyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler.

Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam A20 Koğuşu'ndan Batuhan Say, öncelikle aynı koğuşa kadar bile yaptım. Kardeşlerim Gürkan Saf, Uğur Şanlı, Mert Torun, Emre Elibaleri ve Salih Keskin Soya Park'ta koğuşlarda bulunan can kardeşlerim Ahmet Bektaş, Caner Buğa, Kadir Efe Ağar, Enes Yoruklu, Tombul'un Fatih Bilgin, Emrullah Keskin ve Taha Ediz'e selamlarımı gönderiyorum. Sabır en karanlık günlerin en güçlü ışığıdır. Her gecenin bir sabahı, her ayrılığın bir kavuşması vardır. Allah'ın izniyle özgür günlerde yeniden bir araya gelmek dileğiyle. Ahmet Aslan'dan Hülyan geldim, Batuhan Say'a ve tüm kardeşlerine armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımız, çarşamba kapalı da A6 koğuşundan kuzum Tansu Kaplan için hasret ağır, sabır daha ağır. Bedenim burada, kalbim seninle güzel kızım, kurban oldum, seni çok özledim. Ayanez'den güçlü değilim, tüm mahkumlara da armağan olsun diyor. Tansu Kaplan için gelsin diyor, arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkıyı gönderiyoruz ve sırayı Osman Öztunç'a bırakıyoruz.

Şafak Özdemir, Samet Yıldırım, Umut Güdül, Emir Hoca, Koray, Burak Ali Yavuz, Emirhan Bayrak, Apo Coşkun, Yiğit, Alperen Özdemir, dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Elbet bir gün. Güzel şarkılar armağan olsun Şafak Özdemir'den.

Dinleyenler Samsun TTP A14 koğuşundan Eyüp Elyasa Şahin için istiyorum en sevdiği şarkıyı, onu çok sevdiğimi ve her zaman arkasında ablasının olduğunu söylerseniz sevinirim. Eyüp Elyasa Şahin için armağan olsun diyor denicimiz ve İsmail Türüt alıyor sırayı.

Anzer'den, Çağrankaya'dan, İkizdere'den, Kalkandere'den selam alırım her yağmur günü. Fırtına deresinde dumanım dağlar, özlerim maden köyü, çay elim ağlar. Pehlivan taşı küçük köyümden, Fener mahallesi Reşadiye'den, Gülbahar, Salarha, Kömürcülerden selam gelir bana ağlama günü. Güneysu, Tuğlalı, Ayane Dağlar, Düzköy'ü özlerim, Ardeşen ağlar. Dereler diyar dere pazarından, Çifte Kavak, Uzunköy, Ali Paşa'dan, Selimiye, Azaklı, Kayabaşı'ndan, Engindere, Ekmekçiler, İyidere'den merhabalar gelir, yüreğim dağlar, özlerim hemşinleri, ciğerim yanar. Ne Zilkale sorsun beni, ne Ayder, Pazar, gönlümde ateşin dağ başı kadar, fındıklı deseler gözlerim kanar. Halimi bir görsen, gün doğdu yanar. Çok özlerim, çok özlerim seni Rizem, çok özlerim. Damarımdan çay değil, kan değil, hasretin, hasretin, hasretin akar.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. A20'de koğuşunda yatan biricik oğlum Berkay Güneş, doğum günün kutlu olsun oğlum, seni çok seviyorum, iyi ki doğdun, bir tanem annesinin canı, her şeyimsin oğlum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Bir başka mesajımız, Nur Acar'dan eşi Murat Acar için yanına tüm güzellikler seninle olsun. Sabırla, zamanla inşallah geçecek bu günlerde. Nur Acar'dan eşi Murat Acar'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Senden Vazgeçmem şarkısını istiyorum. Bu şarkı Hakan Yaman'a armağan olsun diyor. Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesiyle devam ediyoruz geceye.

Radyo FM 105.0 yayınlar. Bana öyle bir gömlek giydirdin ki sanki nefes almakta zorlanıyorum içimdeki bu daralan hissi. Seni beklerken her gün daha da ağır geliyor. Sakın üzülme, sen benim her şeyimsin ve kara kızını üstsende, aklım sende. C28 koğuşunda bana deri gömleği giydiren Resul Dağ Bey için armağan olsun diyor.

bizi en zor yerden sınasa da sevgimi sevdiğim dik ayakta sen umudunu hiç kaybetme. Her geçen gün bizi kavuşacağımız ana biraz daha yaklaştırıyor. Ben seni aynı sevgiyle bekliyor, aynı özlemle seviyorum. Bir gün bütün bu hasret bitecek ve geriye sadece birbirimize kavuştuğumuz an kalacak. O güne kadar kalbini güçlü tut. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırıyor Emrah Yalçın.

23 oldu saatimiz cumartesi gecesinde ve son yarım saatimizi sevgili dinleyiciler sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun kapalı TTT'yi koğuşunda yatmakta olan Yusuf Furuncu abim ve yanındaki tüm kader mahkumlarına selam olsun Resul Kahraman'dan armağan olsun saza niye gelmedin şarkısı not her yerde izlerin var abim. Yusuf Furuncu abim ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor Resul Kahraman için giriyor.

yayına Çarşamba Kapalı Altı Koğuşu'nda Kuzum Tansu Kaplan için haset ağır, sabır da ağır. Bedenim burada, kalbim seninle güzel kızım, kurban oldum, seni çok özledim. Hem güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yayına Kemal Yıldırım, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında Can ulaştırmış mesajını yayınlar. Tüm Tutku FM dinleyenlerine ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Peki. İyi yayınlar. Canımız kardeşimiz Murat, Deli Salihoğlu ve yanındaki koş arkadaşlarına selamlar gönderiyoruz. Abim Allah'a emanetsin. Bizi merak etme, kendine iyi bak. En kısa zamanda kavuşacağız İnşallah diyerek mesajını sonlandırıyor. Murat Kıyabakan'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyoruz sırayı.

0: Ve şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Gelen mesajları listemize dahil ediyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Ayrıca tüm çalışanlara da kolay gelsin. İşlerinize başarılar diliyoruz. Tüm çalışanlarımıza da armağan olsun bütün güzel şarkılarımız. İyi günler. Samsun Kapalı yatmakta olan Yusuf Fırıncı abim ve yanındaki tüm kader mahkumlarına selamlar. Resul Kahraman'dan armağan olsun. Her yerde izlerin var abim diyerek mesajını sonlandırmış. Resul Kahraman'dan armağan oluyor. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yasin, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Şarkıların yaklaşık %85'ini yayınladık. Gönül ister ki tamamına yer vermek. Bir ara çok yoğunluk vardı mesajlarımızda. Sonlara doğru sakinleşti sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla bu güzel şarkıda başka bakalım. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı eşim Kobra Selçuk Başar'a armağan olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Peki. Ve sırayı güzel bir yorum alıyor. Bugün sen.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar A22 Koğuşuna Yatan canımın canı, özüm, aslanım, kardeşim Nevzat Başkurt'a gelsin bu isteğim. Güzel kardeşim, zor zamanlar geçirdim. Belki yanında olamadım, belki arkanda duramadım ama seni asla ve asla unutmadım. Özüm. Ben Titi Ayça. Ayça, geceler zifiri karanlık olsa da güneş elbet bir gün doğacak. Gün sayıyoruz, seninleyiz. Ayhan Bey etkinliğinden Ağın Kardeş parçası TV sesinden Nevos'una ve tüm kader mahkumlarına gelsin. İyi yayınlar Nevom, sahiden iyi mi geceler diyerek mesajını sonlandırmış. Aslan kardeşim Nevzat Başkurt'a armağan.

Evet sevgili dinleyiciler, Kalplerin Buluştuğu program Kalpten Kalbe'de saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve sonlara yaklaşıyoruz. Sensiz geçen her gün seni ne kadar çok sevdiğimi bana yeniden hatırlatıyor. Aramızda mesafeler ve demir kapılar olabilir ama hiçbir şey kalbimizdeki yerini değiştiremez. Hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremez. Gözlerine yeniden bakacağım, elini yeniden tutacağım günü sabırla bekliyorum. O güne kadar umudunu kaybetme, sen güçlü ol. Ben de sevgilim hep yanında olayım çünkü biliyorum bir gün bütün bu hasret bitecek ve yarım kalan görüşlerimizi birlikte tamamlayacağız. Üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a gülün parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

Vefasız. Derya Bedavacı konuk ettik sevgili dinleyiciler. Yeni şarkısı Atlatırım ile sonrasında Serkan Nişancı bizlerle beraber oluyor ve unutacağım diyor. Saat 20'de başlayan beraberliğimizin Kalpten Kalbe programında sonuna doğru yaklaşıyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğu.

Evet, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samuel Gayrimenkul sponsorluğunda cumartesi gecesinde sona gelmiş bulunuyoruz. Yine yarın gece saat 20 itibariyle başlayacak sevgili dinleyiciler programımız Kader Mahkum programı. Tüm çalışanlara da kolay gelsin. Şu anda mesaide olan dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz.

0: Zafer Tayfur ve Müslüm Gürses düeti oluyor. Gitmeyin yıllar diyor. Kuran yıllar gidiyor. Ben de gidiyorum. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geriye döndürmesin. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gel.

karda kışta. Çamura oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı otları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömür çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum.

insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettin kalbimi. Ben seni görmenin, ben seni sevmenin cezasındayım.

her şeye koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyim. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın. Harcadım.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.